0: Bam!
1: Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam!